Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: coğrafyasının en güçlü sesi.
1: Sözlerin notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar,
1: sabahın ilk ışıklarına kadar
0: en güzel soğullar,
1: en güzel soğullar
0: radyo sahilde.
2: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

sev. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü yoksa?

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Peki nasıl istersen öyle olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hele bir bak şu halime.
1: Etme eyleme canım.
0: Acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım.
0: Alın yazın buymuş diye.
1: Etme eyleme canım.
0: Kaşlarını çatma öyle.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam tut. Mesela çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Akşam dalgalar vurur sahil boyuna, vurur.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun sensiz ben.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554-568-3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: Willkommen.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo

0: sahil.
1: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Tam.nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam.nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam.nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tam.nokta.com.tr. Tam nokta Franchising Emlak Danışmanlığında tam nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklamlar bitti.
6: Trafiğin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosunun en güçlü sesi.
6: Radyo
5: Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Gönlünüz varsa
1: radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
2: tam 95'te.
1: Radyo

0: Çoktan indirdim dağları, çoktan içtim o bağları, çoktan attım ben ağları.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Pişmanlık mı? Hayır değil. Bana armağan kalır yalnızlığı anlamak mı?

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554-568-3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

mısın aç meleciğini? Bilemedim sevginim, hayat bu mu, aşk bu mu? Her

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yeni bir gün, yeni umutlarla başladık. Belki de günümüze ve günümüz hep böyle güzel olsun, yeşil olsun, gönülde, yemyeşil kalsın. Gönülde. Efendim saat 15'e kadar sizlerleyim. Dengefit sponsorluğunda açıyorum programı. Dengefit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için ve tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. İyi, güzel bir hafta olsun inşallah. Saat 15'e kadar dediğim gibi sizlerleyim. Günlerden pazartesi, bakalım yıldızlar neler fısıldamış, burçlarımız var bugün, günlerden burçlar. Bir de sosyal medyamda yine bir soru sordum, buradan da tekrar etmek istiyorum. Serap Atmaca Instagram hesabından cevaplayabilirsiniz, story üzerinden ya da WhatsApp hattından bana yazabilirsiniz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Şimdi sorum şu: sizce kim daha kıskanç, erkekler mi, kadınlar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hangimiz daha kıskancız? Ben birazdan yine düşüncelerimi söyleyeceğim ama Ebru Gündeş'le açtık. Şarkı hepimize gelsin. Sen yolu...

Efendim, sağlıklı beslenmeye, dengeli beslenmeye özen mi gösteriyorsunuz, önem mi veriyorsunuz? O zaman artık sizi sizden çok düşünen Denge Fit var Ali Ağa'da. Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler için ister aylık üyelik açtırabilirsiniz, isterseniz öğün olarak söyleyebilirsiniz. Her şey özenle seçiliyor ve doğru pişirme teknikleriyle önünüze geliyor. Çünkü başında bir gıda mühendisi var. Her şey kontrol altında. İletişim 0531 566 49 93 Trendyol Go ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Instagram adresleri Dengefit Yemek sevgili dostlar. Şimdi hemen burçlarımıza başlıyorum çünkü 2 saatimiz var. 2 saat içinde yetiştirmek istiyorum ve koç, yükselen koçlar orada mısınız? Şimdi iş hayatı için diyor ki uzun süredir tek başınıza yürüttüğünüz bir işte sorumluluk paylaşımı isteyecek. Hafta sonuna doğru kimin gerçekten yanınızda olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Parada ise beklenmedik bir ödeme veya kişisel harcama bütçenizi zorlayabilir. Ancak gecikmiş bir alacağın gelmesi sizi rahatlatabilir. Kariyerde ise görünür olduğunuz, adınızın konuşulduğu ve cesur bir çıkışınızın yöneticilerin dikkatini çektiği önemli bir haftadasınız. Hadi bakalım sevgili koçlar. Sağlıkta ise baş ağrısı, uykusuzluk, kas gerginliği ve aceleye bağlı küçük kazalara karşı bedeninizi gereğinden fazla zorlamamalısınız diyor. Aşkta ne diyor? İlişkisi olan koçlar karşı taraftan açık bir cevap isterken bekar koçlar güçlü fakat sabırsız biriyle hızlı başlayan bir yakınlaşma yaşayabilir. İlişkilerde sürekli alttan aldığınız bir kişiye sınır koyarak ve artık aynı davranışı kabul etmeyeceğinizi açıkça söyleyeceksiniz sevgili koç ve yükselen koçlar. Genelde de astrologlar diyor ki genelde yükselen burcunuzu hani öncelik tanıyın, ona göre işte dinleyin diye. O yüzden böyle yükselen koçları daha çok ilgilendiriyor galiba bu açıklamalar. Efendim, şarkınız mı? Bir seni konuşurum, bir seni konuşurum. Göksel, sizlerle.

0: Seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Efendim geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. İş konusunda, iş ortamındaki dağınıklık toparlanacak. Başkalarının eksik bıraktığı bir görevi tamamlayarak güvenirliliğinizi yeniden göstereceksiniz diyor. Para konusunda ne diyor? Hesapta olmayan bir sağlık, ev veya bakım masrafı çıkabilir ancak kontrollü hareket ederseniz bütçenizin dengesini koruyabilirsiniz. Kariyerde ise şimdilik sahnenin önüne çıkmak yerine hazırlık yapmak, dosyalarınızı düzenlemek ve sonraki hamlenizi sessizce planlamak daha kazançlı olacakmış. Sağlıkta mı? Uyku düzensizliği, yorgunluk ve bastırılmış stres bedeninize yansıyabileceği için dinlenmeyi ertelemeyin diyor. Aşkta ise geçmişte yarım kalmış bir ilişki yeniden aklınıza gelebilir fakat özlediğiniz kişinin mi yoksa o dönemdeki halinizin mi olduğu ayırmalısınız diyor. İlişkilerde ise herkesle görüşmek istemediğiniz bir geri çekilme konusu varmış. Sizi gerçekten rahatlatan birkaç kişiyle daha sakin zaman geçirebilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar şarkınız gelecek ama şimdi programın başında ve sosyal medyamda bir soru sordum. Biz kadınlar mı daha kıskancız dedim yoksa erkekler mi daha kıskanç dedim. Anket açtım ve anket kadınlar önde gidiyor. Kadınlar daha kıskançmış. %58'e %42 erkek. Erkekler %42 daha kıskanç cevabı gelmiş. Çok merak ediyorum cevaplarınızı. Bana soracak olursanız vallahi bence de biz kadınlar daha kıskancız efendim. Ama belli eder miyiz? Etmeyiz. Sadece burunlarından fitil fitil getiririz erkeklerim. Erkekler daha bu konuda düzler. Kıskançlıklarını böyle bayağı bir sert bir şekilde bazen dile getirebiliyorlar ama biz kadınlar öyle değil. Vallahi hiç anlamazsınız bile kıskanıldığınızı. O yüzden ben de kadınlar cevabı olarak veriyorum. Evet, sosyal medyamdan Serap Atmaca Instagram hesabından story'den cevaplayabilirsiniz ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Evet sevgili yükselen boğa ve boğaların şarkısı da İrem Derici'den gelsin. Desin ki sizler için suçu bana atma.

Efendim, sağlıklı beslenmek isteyenler ama lezzetten de vazgeçmemek isteyenler, size çok güzel bir haberim var. Artık sizi sizden çok düşünen Denge Fit var Ali Ağa'da sevgili dostlar. Üstelik böyle hani dengeli beslenme deyince hep aynı şeyi yiyecekmişsiniz gibi düşünmeyin. Her hafta farklı ve yepyeni menüler hazırlıyorlar. Kebaplardan deniz ürünlerine, günün tabağından pizzaya, ev yemeklerinden farklı birçok lezzete seçenek bulabilirsiniz. Efendim, şunu da altını çizmek istiyorum. Başında gıda mühendisi var. Yani her şey kontrol altında. İsterseniz üyelik sistemi açtırabilirsiniz. Her öğün ne yiyeceğimin derdine düşmezsiniz ya da öğün olarak sipariş verebilirsiniz. Bir telefon kadar yakınlar tabii ki. İletişim 0531 566 49 93 Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Sipariş verirken Serap'la Hayat'a dair yazmayı unutmayın lütfen. Çünkü yanında içeceğiniz bedava ve hediye olarak gelecek diyebiliriz. Instagram Dengefit Yemek sevgili dostlar. Şimdi bir istek şarkısıyla devam ediyor program. Evet, kadınlar mı daha kıskanç, erkekler mi daha kıskanç diye sordum programın başında ve Instagram storiesinde. Serap Atmaca Instagram adresindeyim. Story'mden anketi cevaplayabilirsiniz ya da WhatsApp hattıma yazabilirsiniz. 0532 492 5095. Vallahi kadınların kıskançlığı daha önde gidiyor. Şimdi bunu söyleyebilirim şimdiden. Bence de kendi fikrimde söylediğimde kadınlar daha kıskanç diye düşünüyorum. Evet, ankete katılmayanlar, sizler ne düşünüyorsunuz? Kadınlar mı daha kıskanç, erkekler mi? Evet, bir şarkımız, sıradaki şarkımız. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum sevgili Buket Hanım'a, tüm sevdiklerine. Bu güzel şarkı geliyor.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Geldik ikizler burcuna. Şimdi iş, sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Öncelikle yükselenler daha çok dinlemeliymiş. Astrologlar hep bunu söylüyor. Yükseleninizi biliyorsanız öncelikle burcunuz yükselen olsun. Şimdi iş, yaratıcı bir fikriniz toplantıda, iş hayatınızla ilgili yaratıcı bir fikriniz toplantıda ilgi görebilir ve sosyal çevrenizden gelen bir bağlantı yeni bir iş kapısı açabilir. Parada ise bir proje, satış, reklam, sosyal medya veya ek iş üzerinden beklemediğiniz bir kazanç fırsatı karşınıza çıkabilirmiş. Kariyer ne diyor? Kendinizi anlatma biçiminiz dikkat çekecek ve daha önce önemsenmeyen bir öneriniz bu hafta yeniden gündeme alınacakmış sevgili ikizler, yükselen ikizler. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk nedeniyle uykuya dalmakta zorlanabilir. Telefon ve ekran kullanımını azaltmadığınızda yorgunluğunuzu daha fazla hissedebilirsiniz. Aşkta ise bekar ikizler arkadaş çevresinden biriyle flört etmeye başlayabilir. İlişkisi olanlar ise daha birlikte eğlenceli bir plan yapabilir. İlişkiler konusunda ise bir arkadaşınızın size karşı samimi olmadığını fark edebilir ve kalabalık görünen çevrenizde kimin gerçekten dost olduğunu anlayabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizlerin şarkısı Seda Bakan'dan gelsin.

Efendim şimdi özel beslenme yapanlar, işte sporcu beslenmesi, alerjik beslenme ya da herhangi bir rahatsızlığından dolayı yine özel beslenmesi olanlar, detoks, içecek, içmeyi sevenler, Dengefit her konuda sizlerin yanında. Başında bir gıda mühendisi var efendim, her şey özenle seçiliyor ve doğru pişirme teknikleriyle pişirilip önünüze kadar geliyor, kapınıza kadar geliyor. Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. İletişim 0531 566 49 93. Sipariş verirken lütfen Serap'la Hayat'a dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. Bu arada isterseniz öğün olarak siparişler verebilirsiniz. Ama ben her öğüne yemek istediğimi düşünmek istemiyorum da derseniz eğer, aylık üyelik açtırabilirsiniz. Instagram adresleri de Dengefit Yemek. Şimdi kadınlar mı daha kıskanç, erkekler mi daha kıskanç diye bir soru sordum. Hem sosyal medyamdan Serap Atmaca Instagram hesabında story'de sorum. Bir de buradan sordum. Şimdi cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Kadınlar önde gidiyor. Her ne hikmetse. Şimdi her daim beni yalnız bırakmayan Mustafa Bey WhatsApp'tan yazmış. Kolay gelsin Serap Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kadınlar demiş o da bir erkek olarak. Bak genelde erkeklerin çoğu kadınlar diyor, kadınların çoğu da erkekler diyor. Kimse ben daha kıskancım demiyor galiba. Evet, şu an oylamaya katılmayanlar, düşüncelerini söylemeyenler lütfen hemen cevaplarınızı bekliyorum. Merak ediyorum oylamanın sonucu ne olacak diye. Mustafa Bey'e gelsin bu güzel şarkı.

Efendim, çok kısa bir teknik bir arıza oldu. Geldim, sesim geliyor galiba. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerde kalmıştık. Şimdi iş konusunda ev ve aile sorumluluklarıyla iş programınız çakışabilir. Bu nedenle her yükü aynı anda taşımaya çalışmak yerine öncelik belirlemelisiniz. Parada ise ev, taşınma, tadilat veya aileyle ilgili bir ödeme gündeme gelebilir. Fakat yapılacak doğru bir plan uzun vadede rahatlık sağlayacaktır. Kariyerde ise üzerinde çalıştığınız bir konu sonuçlanabilir. Yöneticilerle önemli bir konuşma yapabilir veya mesleki yönünüzü değiştirecek bir karar alabilirsiniz sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Evet, benim çevremde bu ara böyle işini gücünü değiştirmek isteyen, bırakmak isteyen, istifasını veren yengeçler var bak bu konuda. Sağlıkta ise mide, sindirim sistemi ve göğüs bölgesinde hassasiyet stresten etkilenebileceği için öğünlerinizi ihmal etmemelisiniz diyor. Az ve sık yiyebiliyorsanız öyle yiyin o zaman. Aşkta ise ilişkinizde güven ve gelecek planları konuşulacak. Bekar yengeçler ise güçlü ve kariyer sahibi birinden etkilenebilir. İlişkiler ne diyor? Ailenizden birinin sürekli hayatınıza müdahale etmesine sınır koyacak ve kendi kararınızı savunmak zorunda kalacaksınız diyor sevgili yengeç, yükselen yengeç. Şarkınız hemen gelsin.

Beklediğiniz gelişmeyi hızlandırabilir. Para konusunda bir anlaşma, eğitim, yolculuk veya internet üzerinden yürüttüğünüz iş size yeni bir kazanç ihtimali getirebilir. Kariyerde ise bilginizi göstereceğiniz bir ortamda öne çıkabilir. Medya, eğitim, hukuk veya yabancılarla bağlantılı bir fırsat yakalayabilirsiniz. Sağlıkta ise omuz, boyun ve sırt bölgesinde gerginlik oluşabileceği için uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edebilirsiniz. Şimdi dolunay geliyor. Bu dolunay da gerçekten boyun ve sırt bölgesini tetikliyormuş. O yüzden aman dikkat edin. Böyle sabahları diyor boyun tutulmalarıyla diyor kalkabilirsiniz diyor astrologlar. Şimdi aşk için ne diyor? Uzakta yaşayan farklı şehirden veya sizden farklı bir yaşam tarzına sahip biriyle dikkat çekici bir yaklaşma başlayabilirmiş. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar ne oluyorsa hayrınız olsun. İlişkiler ise kardeş, akraba veya yakın çevrenizden biriyle uzun süredir konuşulmayan bir konuya açıkça masaya yatırabilirsiniz diyor sevgili aslan ve yükselen aslanların şarkısı gelsin efendim.

Efendim, dengeli beslenmek veya fit görünmek için, böyle sağlıklı görünmek için beslenmenize dikkat ediyorsunuz. Fakat hani mutfağa da bazen girmeye fırsat bulamıyoruz değil mi? O kadar yoğun çalışıyor ki artık kadınlarda, erkeklerde yani ne bulduysak yiyelim moduna giriyoruz bazen. İşte bu konuda artık sizi sizden çok düşünen Aliağa'da Denge Fit var efendim. Her şey özenle seçiliyor. Gerçekten sağlıklı pişirme teknikleriyle pişiriliyor. Başında bir gıda mühendisi var. Her şey kontrol altında öncelikle. İsterseniz aylık üyelik açtırabilirsiniz. İsterseniz öğün olarak sipariş edebilirsiniz. Sporcu beslenmesi yapanlar, alerjik beslenme yapanlar ya da diyet tarzı beslenme yapanlar, beslenmesine özen gösteren herkes için artık Denge Fit var. Trendyol Go'dalar ve Yemek Sepetindeler. İletişim 0531 566 49 93. Efendim, sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın lütfen. Çünkü yanında içeceğiniz hediye olarak gelecek. Yine çok güzel detoks içecekler yapıyorlar. Böyle son zamanların artık modası, biliyor musunuz böyle? Yani evde de yapmaya çalışıyoruz ya da dışarıdan almaya çalışıyoruz o detoks içecekleri. Valla sağlıklı görünmek, sağlık beslenmeden başlar. Her zaman söylüyorum. Hani midemizi bir çöplüğe döndürmeyeceğiz. Hem kendimize uygun besinler, gıdalar yiyeceğiz. Hem de ne kadar yediğimiz de çok önemli. Denge Fit'te çünkü porsiyonlara da dikkat ediyorlar. Kalorilere dikkat ediyorlar. Sizin ne kadar kaloriye ihtiyacınız varsa o kadar hazırlıyorlar. Instagram adresleri Denge Fit Yemek efendim, girip ziyaret edebilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi şarkımız yine çok uzaklara gidecek. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgiler gönderiyorum. Bu şarkı senin için geldi.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: hapse geçer mi?
1: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. İkinci bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. İkinci bölümün ilk şarkısı onlar için gelsin. Evet, Instagram'da, sosyal medyamda Serap Atmaca Instagram hesabında bir soru sormuştum. Kadınlar mı daha kıskanç, erkekler mi daha kıskanç diye buradan da tekrarladım. Efendim şimdi %64 kadınlar daha kıskanç, %36 erkekler daha kıskanç cevabı şu an geldi ve gelmeye devam ediyor. Valla kadınların kıskançlığı önde gidiyor gördüğünüz gibi. Evet, Serap Atmaca Instagram hesabından, story'den cevaplarınızı bekliyorum. Bir de neredeyim? 0532 492 5095'deyim efendim. Başak Burcu'nda kaldığım az sonra sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Bakalım bu hafta yıldızlar sizler için neler fısıldamış.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Seyir Kafe Restorant'ta Ali Ağa'nın en güzel lokasyonu olan Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, sevdiklerinizle gün içerisinde çok güzel vakit geçirebileceğiniz, güzel anılar paylaşabileceğiniz bir mekan. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra şöyle bir dönüyorum sevgili Başak ve yükselen Başaklar. İş hayatınız, yaptığınız işin karşılığını almadığınızı fark ederek ücret, görev dağılımı veya çalışma şartları hakkında net bir konuşma yapabilirsiniz. Para konusunda borç, kredi, vergi, sigorta veya ortak para konularında önemli bir ödeme çıkabilir. Fakat aynı zamanda beklenen bir para da elinize geçebilir. Kariyerde ise başkalarının beklentilerine göre değil, kendi emeğinizin gerçek değerine göre hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Sağlıkta mı? Kaygı, bağırsak hassasiyeti ve uyku düzensizliği artabileceği için her ayrıntıyı kontrol etmeye çalışmamalısınız. Ay, başaklar da çok takıntılıdır, valla ayrıntıcıdır ama işte değiştiremiyorlar, ellerinde değil, ne yapsınlar? Aşk konusunda ilişkinizde güven, kıskançlık ve özel alan meseleleri konuşulabilir. Bekar başaklar ise kolay kolay unutamayacakları yoğun bir çekim yaşayabilir. İlişkiler ise maddi ve duygusal olarak sizden sürekli destek isteyen birine artık ne kadar verebileceğinizi açıkça söyleyeceksiniz. Sevgili Başak ve yükselen Başak. Başakların şarkısı da Soner Arıca'dan gelsin efendim.

Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Orada mısınız? İş konusunda diyor ki insanlarla kurduğunuz iletişim sayesinde zor bir meseleyi çözerek fakat herkesin işini üstlenmenin size zarar verdiğini fark edeceksiniz. Terazi de böyle işte. Önce kendinden başkasını düşünen bir burç. Böyle iyilik meleği, iyilik olsun, güzellik olsun, zarafet olsun der. Ama günün sonunda hep kendi üzülür maalesef ki. Para konusunda kendinize, görünüşünüze veya yeni bir başlangıca para harcayabilir. Aynı zamanda ortak yürüttüğünüz bir işten kazanç sağlayabilirsiniz. Kariyerde ise yeni bir dönem başlıyor ve imajınızı, hedeflerinizi veya çalışma biçiminizi değiştirecek güçlü bir karar verebilirsiniz. Sağlıkta ise enerjiniz yükselse de baş ağrısı, susuzluk ve düzensiz uyku sizi zorlayabileceği için bedeninizin hızına dikkat etmelisiniz diyor. Aşk ne diyor? İlişkiniz ya daha ciddi bir noktaya taşınacak ya da uzun süredir ertelenen net bir konuşmayla yönünüzü belirleyeceksiniz. İlişkilerde ise sizi yalnızca ihtiyaç duyduğunda arayan birine mesafe koyacak ve karşılık görmediğiniz hiçbir bağın içinde eskisi gibi kalmayacaksınız sevgili terazi ve yükselen teraziler. Göremedim bir de sen bak, Derya Uludan geliyor şarkımız. Şarkımız dedim çünkü benim de yükselenim terazi ve inanılmaz özelliklerini taşıyor.

Efendim geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. İş konusunda arkanızdan yürütülen bir konuşmayı veya sizden saklanan bir bilgiyi öğrenerek çalışma düzeninizi buna göre değiştirebilirsiniz. Parada ise unutulan bir ödeme, eski bir borç veya beklenmedik bir masraf gündeme gelebileceği için bütçenizde küçük bir güvenlik payı bırakmalısınız diyor. Kariyer mi? Kariyer ise büyük bir adım atmadan önce hazırlığınızı tamamlayacak, rakiplerinizi gözlemleyecek ve doğru zamanı sessizce bekleyeceksiniz. Sağlıkta ise yoğun stres bağışıklığınızı ve uyku düzeninizi etkileyebileceği için dinlenmeye, su tüketimine ve günlük rutinlerinize dikkat etmelisiniz. Aşkta ise gizli kalan bir duygu açığa çıkabilir, geçmişten biri yeniden yazabilir veya ilişkinizde konuşulmayan bir mesele görünür olabilir. İlişkilerde ise iş arkadaşlarınızdan biriyle yaşanan sorun sabrınızı zorlayabilir fakat duygusal tepki yerine somut kanıtlarla hareket etmeniz size kazandıracakmış sevgili akrep ve yükselen akrepler. Evet, şarkınızı hemen atıyorum. Derya Ulu, Ece Seçkin sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Yanında şahane salatalar, üstüne de güzel mi güzel tatlılar. Sıcak soğuk içecekler, Seyir Kafe Restoran, Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra Suavi'den çok güzel bir şarkı gelecek. Hasret türküsü diyecek. Hadi şarkımız tüm hasret çekenlere gelsin.

Efendim geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Şimdi iş konusunda kalabalık bir ekip, yeni bir proje veya sosyal çevrenizden gelecek teklif çalışma düzeninizi hareketlendirebilirmiş. Ne oluyorsa hayrınıza olsun. Parada ise bir organizasyon, dijital proje, satış veya arkadaş bağlantısı üzerinden ek gelir fırsatı yakalayabilirsiniz. Kariyerde ise tek başınıza ilerlemek yerine doğru insanlarla kuracağınız işbirliği sizi daha görünür ve güçlü bir konuma taşıyacak. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek olsa da düzensiz beslenme, aşırı hareket ve dinlenmeden programdan programa koşmak sizi yorabilir. Aşk hayatınız ise bekar yaylar sosyal ortamda dikkat çekici biriyle tanışabilirlermiş. İlişkisi olanlar ise gelecek planları hakkında somut bir karar alabilirler. İlişkiler konusunda bir arkadaşlıkla romantik bir ilgi arasında çizgi değişebilir ve uzun zamandır sizi izleyen birinin niyetini anlayabilirsiniz diyor sevgili yay ve yükselen yaylar. Şarkınız Aşkın Nur Yengi'den geliyor. Ay benim deli gönlüm.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil Körfez'in en güçlü sesi.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından son yarım saate girmiş bulunmaktayız. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda sevgili dostlar. Şimdi Oğlak Burcu'nda kaldım. Birazdan sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, yıldızlar sizler için neler fısıldamış ona da göz atacağız. Bir de sosyal medyadan Serap Atmaca Instagram hesabından sordum. Buradan da sordum. Kadınlar mı daha kıskanç, erkekler mi daha kıskanç dedim. Cevaplarınızı bekliyorum. Bu arada açtığım ankette %59 kadınlar, %41 erkekler demiş takipçilerim. Evet, şu an radyolarını yeni açan, sorumu duyan sevgili dinleyicilerim ne düşünüyor bu konuda? Erkekler mi daha kıskanç, kadınlar mı daha kıskanç? Lütfen ankete katılın ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım.

Efendim, özel günleriniz, doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için de Doğa Park'ta, Aliyan'ın en güzel lokasyonunda, Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da, iletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliyan dedikten sonra hemen Oğlak ve Yükselen Oğlaklara geçelim. Çünkü zamanımız azalmaya başladı. Hepsini bitirmek isterim. Burçlarımızın şimdi iş konusunda üstlerinizin dikkatini çekecek bir sorumluluk olabilir. Fakat evdeki meseleler nedeniyle işinize tam olarak odaklanmakta zorlanabilirmişsiniz sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar. Para konusunda maaş, prim, terfi veya yeni görevle bağlantılı bir para konuşması yapılabilir. Ancak ev için çıkacak bir ödeme kazancınızın bir bölümünü götürebilir. Kariyerde ise mesleki hayatınızda görünür olmaya başlıyorsunuz ve doğru bir hamle size yeni bir ünvan, görev veya yetki veriyor, getiriyor. Sağlıkta ise dizler, kemikler, dişler ve sırt bölgesi hassasmış. O yüzden dinlenmeye çalışın diyor. Aşkta ise iş ve sorumluluklar nedeniyle ihmal edilen ilişkiniz sizden zaman isteyebilir. Bekar oğlaklar ise ciddi niyetli biriyle tanışabilirmişler. Efendim, ilişkilerde ne diyor? Ailenizle kariyeriniz arasında seçim yapmak zorunda kalmış gibi hissedebilir. Fakat sınırlarınızı açıkça belirleyerek denge kurabilirsiniz. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, şarkınız ikilemden gelsin.

Evet, geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. İş konusunda eğitim, yurt dışı, hukuk, medya veya internet bağlantılı bir işte önemli bir haber alabilir ve yeni bir görüşmeye çağrılabilirsiniz. Parada ise yolculuk, eğitim veya teknolojik bir ihtiyaç için ödeme yapabilir. Fakat bu harcamanın size ileride kazanç olarak dönme ihtimali de yüksekmiş. Kariyerde ise bilginizi daha geniş bir çevreye gösterecek farklı bir alana yönelme veya uzmanlığınızı yürütme fırsatı bulacaksınız. Sağlıkta nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bacaklar, dolaşım sistemi ve sinirsel yorgunluk hassaslaşabileceği için uzun süre hareketsiz kalmamalı ve uykunuzu ihmal etmemelisiniz. Bu hepimiz için geçerli öncelikle. Ama sevgili kova ve yükselen kovalar bir tık daha dikkat etmeli. Aşkta mı? Uzak mesafeli, internet üzerinden başlayan veya farklı kültürden biriyle gelişen bir yakınlaşma sizi şaşırtabilirmiş. İlişkilerde ise yakın çevrenizden birinin sert bir sözü sizi kızdırabilir fakat vereceğiniz sakin cevap ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilirmiş sevgili kova ve yükselen kovalar. Şarkınız Sibel Can'dan gelsin.

Efendim son burcumuz geldik sevgili balıklar ve yükselen balıklara. Bu hafta sizleri neler bekliyor? İş konusunda ortak yürüttüğünüz bir işte görev ve kazanç paylaşımını yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Para konusunda kredi, borç, vergi, miras veya ortak para konularında önemli bir gelişme yaşanabilir ve kendi maddi güvencenizi kurma isteğiniz artabilir. Kariyer mi? Emeğinizin karşılığını istemeniz gereken bir dönemdesiniz ve düşük ücretli ya da belirsiz bir teklif kabul etmek istemeyebilirsiniz. Sağlıkta ise uyku, ayaklar, ödem, bağışıklık sistemi hassaslaşabilirmiş. Bedeninizin dinlenmeye ihtiyacını görmezden gelmeyin diyor. Aşkta ise ilişkilerde yakınlık veya güven konusu derinleşebilir. Bekar balıklar ise güçlü bir çekim hissettikleri kişiye karşı böyle temkinli ilerlemeli. İlişkilerde ise size verilen sözlerle yapılanlar arasında farklı görecek ve maddi ya da duygusal olarak sizi kullanan birine sınır koyacaksınız sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınızda desin ki bir tek ben anlarım.

Efendim, günün her saatinde sevdiklerinizle güzel anlar paylaşacağınız, güzel anılar biriktirebileceğiniz Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde. Arkanızda doğa, önünüzde deniz manzarası, seyir kafe restoran siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Aliağa dedikten sonra son iki şarkımız, birazdan programın veda şarkısı gelecek ama ondan önce Selen Gürgüzel Arabesk sizlerle.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik sevgili dostlar. Yine zaman su gibi akıp geçti. Öncelikle beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına bir alkış göndermek istiyorum. Evet, bugün sorduğum soru şuydu: hangimiz daha kıskancız, kadınlar mı erkekler mi? Anketim de şöyle devam ediyor: 59'a 41 kadınlar, %59 erkekler, %41 cevabı geldi sevgili dostlar. Yani kadınların kıskanç olduğu valla, yani hiç belli etmesek de kıskancız. Evet, ben sosyal medyadan anketi devam ettireceğim, sonra sonuçları paylaşacağım. Efendim, Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
8: Reklamlar bitti.

kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim.

0: seni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutunay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tuğba Yurt'la yaptık. Masal radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zine Sal ile devam ediyoruz. Sana ne? Hoş geldiniz.

Pavel Matiz, Hale İnim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, belediyeden şaşırtan tuvalet kararı denmiş. Abi tuvaleti niye karışıyorsun? Yok artık, 10 dakika sonra kapı kendiliğinden açılacak. Abi, milletin, vatandaşın bir tuvalet keyfi vardı ya. 10 dakika insan stresten gerilir ki. Düşün mesela, işin uzun. 8. dakika olmuş, saate bakıyorsun. 8,5 dakika oldu, 9 oldu. Oğlum kalk artık, kalk. New York'ta kullanıma sunulmaya başlanan yeni nesil. Umumi tuvaletlerde alışılmışın dışında bir sistem uygulanacak. Tuvalette 10 dakikadan fazla kalanların kapısı otomatik olarak açılacak. Buyurun. Ve süre dolmadan önce içerideki kişiye sesli uyarılar yapılacak. Hadi be kardeşim, yatıya mı kaldın? Sesli uyarı içerideki kişiye. Tuvaletteki iletişim genelde böyle oluyor. Mesela kapı kapalı. Ona rağmen mesela kapıyı tıklama olmaz. Umumi tuvalet. Bir kapı zorlanır şöyle ileri doğru. Lan kapalı işte. Ondan sonra kapı zorlanır, kapı açılmayınca dışarıdaki emin olamaz. Bir de kapıyı tıklatayım der. Kapıyı tıklatır, içeriden de dolu diye bir ses gelmez. diye. O zaman anlar, ha biri var. Bak, kapıyı çekti, itti, kapı açılmıyor. Ondan sonra kapıya tıklattı, içeriden diye. O tuvalet iletişim dilidir efendim o. Uygulama kent genelinde kurulacak 17 yeni modüler tuvaleti kapsıyor. New York Belediye Başkanı efendim Mamdani tarafından açıklanan 4 milyon dolarlık pilot proje kapsamında tuvaletlerin kurulumu başladı ve sistem bir yıl boyunca denenecek. Yeni tuvaletlerde içeride geçirilen süre için 10 dakikalık sınır bulunuyor. Kullanıcıya önce 5. ve 8. dakikalarda sesli uyarı verilecek. Sonra şey, titreşimli. Açılmayınca klozet titremeye başlıyor falan. Süre 10 dakikaya ulaştığında ise son uyarının ardından otomatik kapı açılacak. Ondan sonra Barış Manço müziği girecek. Gül pembe. Sistem hem tuvaletlerin uzun süre işgal edilmesini önlemek hem de içeride yaşanabilecek sağlık sorunlarının fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi denmiş. Bak, tuvaletlere giriş de klasik yöntemlerden farklı olacak. Kapıyı açmak isteyenler telefonlarından kısa mesaj gönderebilecek. Kapıyı açar mısınız efendim lütfen? QR kod okutabilecek veya uygulamayı kullanabilecek. Telefonu olmayan kişilerse çevredeki işletme ve sivil toplum kuruluşlarından dağıtılacak kartlarla içeri girebilecek. Yani belli bir ücret karşılığı diyor yani. Pardon, ücretsizmiş bu arada. Ücretsiz kullanılacak tuvaletler her gün 7 ila 22 arasında açık olacak. Tamamen temassız olarak tasarlanan yapılarda sifonlu tuvalet ve lavabonun yanı sıra iklimlendirme sistemiyle bebek bakım alanı da bulunacak demiş. Bak, komple bir yaşam alanı yani. Böyle bunların hepsinden 10 dakika yararlanıyorsunuz yalnız. 10 dakikada böyle ding diye alarm geliyor. Çıktın. Çıkamadan hani umumi tuvalet umuma açık bir görsel sunmaya başlayacak bir daha dışarıdakilere. Yani o görselde pek hoş olmaz. Yani öyle olduğunu, öyle olacağını tahmin ediyoruz en azından.

0: güzel geliyor bir matmazel.
1: Ben Deniz, Matmazel radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Erzurumlu robot Şukufe var efendim. Şukufe'yi görenler şaştı kaldı, ağzı olsa cağ kebabı yiyecek. Kıtlama çay içecek demiş. Evet, robotlar da artık hayatımızın büyük bir bölümüne girmeye başladı. Bu henüz daha iyi olanlarından. Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği'nin girişimleriyle tanıtım elçisi ve yönlendirme sorumlusu olarak şehre kazandırılan insansı robot Şukufe. Konya'da yerli imkanlarla bir Türk firması tarafından üretildi. Erzurum'un köklü kültürünü yaşatmak amacıyla Şukufe adı verilen robot, kent mutfağını ve tarihi mekanlarını tanıtmak üzere programlandı demiş. Bayağı gidiyorsun, sohbet falan ediyorsun yani. Hareketleri biraz daha yalnız kısıtlı, çok böyle çok canlı değil. Orada işte yemeklerden falan bahsediyor sana. Tarihi mekanlardan bahsediyor. Şuralara gidebilir, şöyle olabilir ve Erzurum ağzıyla konuşuyor. Soruları da bu şekilde yanıtlıyor. Bak, bizdeki robot ne güzel. Hanım hanımcık. Gidiyorsun, konuşuyorsun. Bak, restorana gelen misafirleri sıcak bir dille karşılıyor Şukufe. İşte cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması, mantı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlar hakkında da detaylı bilgiler veriyor sana. En çok dikkat çeken özelliği Erzurum ağzıyla konuşabilmesi ve espri kabiliyeti demiş. Düşün bak, robot espri yapıyor ya. Sen robotsun ya. Ya mesela kendisine bacı diye hitap eden müşterilere sana ben kurban olayım bacı yanıtını veren yerli robot, gelirem, giderem, bilirem gibi Erzurum şivesine özgü kalıpları başarıyla kullanıyor. Erzurum şivesi öyle midir efendim? İşte emmi ne demek, giliko ne demek gibi yöresel deyim ve kelimelerle ilgili soruları da anında yanıtıyor. Bak ne kadar güzel, okumuş, kültürlü. İnsanları aydınlatıyor. Küfür yok ağzında. Bak, bizdeki Şukufe böyle. Japonlar bir robot yapıyor. Japon'un yaptığı robot sahibini tekmeliyor efendim. O da insansı robot. Bu kısmen insansı bir robot. Ama işte arada fark var. Bizdeki insan gibi seninle sohbet ediyor. Bak, hatta espri yapıyor, şakalar yapıyor. Bulunduğun yerle ilgili bilgiler veriyor. Japon robotu sahibini tekmeledi efendim. Kaba, insanlık görmemiş. Medeniyetten uzak. Altı üstü bir robotsun. Ya sen kimsin ya? Aradaki farkı görüyorsun işte. Eğitim ne kadar önemli. Buradaki bizim robotumuz. Sana ben kurban olurum bacı da diyor. Ne bileyim, sağdan soldan bilgi veriyor. Yemeklerden bahsediyor, menüden bahsediyor, hepsinden bahsediyor. Eğitim, işte robotlarda da eğitim efendim yani.

0: Reklame.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Son Ersan'ı Kabadayı, Sefo her iki durumda radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, 3 ilde araç dolandırıcılığı denmiş. 6.2 milyar TL'lik vurgun. Vay arkadaş. Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle insan... Uygun fiyatlı sıfır araç. Evet, taktik güzel. Biz böyle şeyleri seviyoruz arkadaş. Yani bize uygun fiyatlı olacak ondan sonra. Yani uygun fiyat dendiği zaman biz hayatta zaten onu es geçmiyoruz, kaçırmıyoruz kesinlikle. Çünkü ticari dehayız hep beraber. Haberin bundan sonrasına bakmaya gerek bile yok esasında. Bak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve özel bölgede sahtecilik suçlarına karşı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle araç almak isteyenlerden veya yatırımcı müşterilerinden para topladıkları, ancak geçen yılın başlarından itibaren ödemesi yapılan araçların sahte proforma ve dekontlarla oyalanmak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi. Şimdi filo olarak nedir işte, hani çok sayıda aldığın zaman tamam belli bir iskonto var, ama belli bir iskonto var. Bizim en büyük yanılgımız şu oluyor mesela, piyasa değeri ne diyelim, ortalama işte 2 milyon lira diyelim bir sıfır otomobil. Bak aynı şeyi biz cep telefonlarında da yaşıyoruz. 2 milyon lira olan otomobilin ne olur mesela kampanyalı fiyatı falan filan. Hadi yıl sonu olsun, bir şeyler olsun. 1.750 olur değil mi? 250 bin lira indirim. Daha aşağısı olur mu? Hadi ya, hadi 1.5 olsun ya. Hadi bak, çıldırdı patron, çıldırdı. Dedi ben bunların hepsini satacağım. 1.5 olsun. Biz onu bir yerde 2 milyonluk arabayı 1 milyona gördüğümüz zaman hemen almaya koşuyoruz. Ama alamıyoruz. Bak, benzer şey telefonlarda da oluyor. Telefonun fiyatı mesela işte diyelim ki 100 bin lira. Gerçi yeni modeller nereye? Neyse hadi tamam 100 bin lira. Onu bizim arkadaşlar böyle sosyal medyada, özellikle Facebook'ta 25 bin liraya görüyor. Sıfır. Hani böyle yurt içi garantili falan 25 bin. Ooo diyor, 100 bin liralık telefonu 25 bin liraya buldum. Sıfır hem de, paket kutusunda açılmamış. Hemen alayım diyor. Elma gönderiyorlar bir de, al yersin diye. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sahte proforma ve dekontlarla oyalamak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi. Kahramanmaraş merkezi İstanbul ve Kayseri'de belirlenen adresleri operasyon düzenlendiği operasyonda avukat Numan E ile eşi Tuğba E, avukatım, ve babası Ziya A, Furkan P, Masar A, Ümit Ö yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, döküman ve evrakla 64 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli polis merkezine götürüldü denmiş. Bak, hesaplarında şimdi şey gelebilir, para çok az gelebilir ama 64 bin lira ne olacak canım falan dersin de, hesaplarında 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 lira işlem hacmi tespit edildi. Şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon TL olan 14 araca, 5 konuta ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesine el konuldu denmiş. O adamlar tarla marla, geleceğe yatırım. Hani abi, otomobil alsat o da bir yere kadar, bir süre sonra yorulacağız. Bir tarla marla yaparız. Biz böyle böyle devam ederiz diye. Geleceğe yatırım da yapmışlar. Mevzu böyle yani. Hele özellikle böyle yüksek rakamlı alışverişlerde ya bırak filo milo ıvır zıvır, sen al normal. Hani 3-5 yani 3-5 fazla ver demeyeyim, normal fiyatını ver, al arabanı. Öbür türlü alengirli yollara girdiğin zaman karşında ne çıkacağı belli değil. Tamam, bu mesela evet filo tarzında satışlar oluyor tabii ki. Firma da ona göre indirim yapıyor, adam bir kere de atıyorum 20 otomobil alıyor, 30 otomobil alıyor. Ama girmesen o işe. Girme bak, hiç alamıyorsun bir daha ondan sonra.

Kimi Sayın Kore Avcı. Şüphesiz 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesi de efendim Hicran radyonuzdaydı. Evet bakınız iOS diyelim biz buna, marka vermeyelim yine. iOS'a ya aslında söylenebilir de. Evlilik kurtaran yeni güncelleme geliyor. Mesajları otomatik mi silecek? İyiymiş öyleyse. Çünkü insanoğlu günlük yoğunluktan, ne bileyim hani iş stresi, iş temposu, koşturuyorsun, ediyorsun falan filan. Akşam iş çıkışı telefona pek bakamıyor. Hani o gün ne oldu, ne gibi fotoğraflar geldi, DM'lerde neler döndü falan filan insan unutabiliyor. Dalgınlık, yorgunluk. Sonra eve o şekilde gidiyorsun. Bir böyle bir aydınlanma geliyor evde. Unuttuğun yönünde ama artık iş işten geçmiş oluyor. Telefon yenge hanımın eline geçiyor. Ya da enişte beyin eline geçiyor. Bu işler %50'ye %50. İşte bu gerginliklerin olmaması gerekiyor. Yani o yüzden acaba öyle bir güncelleme mi geldi? Nedir bu? Yo ne bu? Bu tarihi unutmanıza artık ihtimal kalmayacak diyor. Efendim iOS teknoloji meraklılarını ve özellikle özel günleri unutmaktan şikayetçi olan kullanıcıları heyecanlandıran sıra dışı bir güncellemeyle gündemde. Bir takvim var. Yaz takvime önemli günleri unutmak istemiyorsan. Ondan da hatta çok önemliyse alarmını da birkaç gün. Bu çok basit bir şey ya. Diyelim haftaya bugün evlilik yıl dönümün unutabilirsin. Yani unutmaman lazım da. Hadi diyelim ki unuttun. Haftaya bugüne tarihe koy evlilik yıl dönümü diye. Alarmını da bir hafta önce yap uyarısını. Tamam bitti git al şey hediye medya alacaksan al yani. Arama ekranına doğrudan entegre edilen akıllı sistem adeta evlilik içi krizlerin önüne geçmek için tasarlandı diyor. Neymiş bu, nasıl, ne yapıyor yani? Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturmaca arasında eşinin veya partnerinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü... Oho abi. Bak yoğun iş temposu diyorsun, ıvır zıvır diyorsun. Eşinin veya partnerinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü unutuyorsan eğer böyle bir günde... Abi senin yani ne bileyim şimdi olmamış be. Unutanlar için işte iOS'un yaratığı gecikmedi diyor. Yeni güncelleme ile birlikte yıl dönümünüzün olduğu gün eşinizi aramak için arama butonuna bastığınız an ekranın tam ortasında dikkat çekici bir uyarı bildirecek. Ha yazıyorsun mesela hani şey evlilik yıl dönümü

eşini arayacaksın bir şey sormak için mesela. Kızcağız ne yapıyor? Heyecanla bekliyor. Hani aa evet bir defa evlilik yıldönümü telefonla kutlanmaz da. Ya da şey sen arıyorsun herhangi bir şey için. Sonra bir uyarı veriyor sana. Ha lan diyorsun bugün evlilik yıldönümü bizim. Bir de o gün mesela eşini hiç aramadığın gün içinde diyelim. Olur mu? Olur. Yok bu bence hiç mantıklı değil. Çünkü mesela bir de hani evlilik yıldönümü gibi zamanlarda daha özel organizasyonlar yaparsın değil mi? Hani böyle bütçene göre dışarı çıkarsın falan filan, hatta tatile giden gidebilir. Bunlar olabilir. Güzel şeylerdir. Olmalıdır da. Ama sen bunu son anda mesela iş çıkışı eşini arıyorsun. Telefonda görüyorsun ekranda evlilik yıldönümü. Oo. O saatten sonra ne bir organizasyon yapabilirsin. Çok hızlı bir şekilde yapman lazım gerçi de. Tamam ondan sonra şeymiş bir takım nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılmış. Yani henüz daha test aşamasında, genel kullanıma daha açılmamış. Çok mu önemli derseniz yani hiç önemli değil. Sen bunu unutuyorsan zaten sıkıntı büyük, ben sana söyleyeyim bak.

90'ların en sevilen seslerinden bir tanesiydi. Pınar Aydın, Aradığın Aşk Bende radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Mustafa Sandal, Masum Gibi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yalın Sonsuz Ol radyonuzaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve Japonya dünyada bir ilki gerçekleştirdi demiş efendim. Robot ambulanslar göreve başladı. Robot ambulans mı? Geleceğin sokaklarında artık insansı robotların ambulansları dolaşıyor. Tesla ve OpenAI devasa üretim planları yaparken Japonlar yolda kalan robotları... Ben şey sandım önce bunu. Hani robotlardan oluşan bir ambulans. Yani sen arıyorsun işte nedir acil sağlık hattını. Senin konumuna hemen ambulans geliyor ama içinde robotlar var diye. O robotlar içinmiş bu. Yolda kalan robotları anında ayağa kaldıracak mobil tamir ekiplerini yola çıkardı bile. Şarjı bitenler. Şimdi robot yolda niye kalır? Yüksek ihtimal şarjı bittiği için yani. Ey Allah'ım. Japonya merkezli GMO Air, ülkenin ilk insansı robot ambulansı olarak adlandırılan özel servis aracını hizmete sundu. Proje Tokyo genelindeki müşteri lokasyonlarında doğrudan yerinde robot onarımı sağlamayı amaçlıyor. Evde halı temizleme gibi. Özel donanımlı bu servis minibüsü uzman mühendisleri, gerekli alet ve yedek parçaları, hatta ihtiyaç durumunda kullanılacak yedek bir robotu taşıyor. İkame robot. Robotlarınıza kasko yaptırın. Arıza yerinde çözülebiliyorsa uzmanlar makineyi derhal tamir edip tekrar hizmete sokuyor. Ciddi bir arıza durumundaysa arızalı insansı robot servis merkezine nakledilirken müşteriye işlerin aksamaması için geçici bir yedek robot teslim ediliyor. E o bilgileri nereden bilecek? Herhalde aktarıyorlardır bir şey. USB üzerinden. GMO Air bu adımıyla otomotiv ve sanayi sektöründe yaygın olan yerinde servis modelini robotik alanına taşımış oluyor denmiş. Bak bunlar artık bu kadar yoğunlaştı işte. Yani biz hala bize biraz daha uzak gibi geliyor olsa da yani çok fazla görmediğimizden dolayı çevremizde, ama bak Japonlar maponlar artık bu işin servisine bile geçti. Yetkili servis geliyor efendim. Robotu prize takmaya. Robota kalp masajı falan yapıyorlar mesela. Bataryayı değiştiriyor. Hizmet fikri daha önce yaşanan ve robotların servis merkezine gönderilmesiyle işletmelerin uzun süre ekipmansız kaldığı somut olayların ardından ortaya çıktı. Bak ihtiyaçmış. İnsansı robotların iş dünyasındaki kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür hizmetlere olan ihtiyacın da artması bekleniyor. Örneğin temizlik robotu kullanan bir otel veya lojistik robotlarına güvenen bir depo için yaşanacak bir arıza verimliliği ciddi oranda düşürebilir. Mobil servis ekibi ve ikame robot çözümü ise bu duruş sürelerini en aza indiriyor demiş. Ama bak burada da güvenlik meselesi çıkıyor ortaya bir daha. Tamam, o robota bilgileri veriyorsun. Şirketinle ilgili bilgiler var sonuçta, yapacağı işle ilgili planlar falan filan yüklüyorsun bir şeyler. Ondan sonra öteki zaten bilgilerle gitmiş oluyor. Sonra senin bilgiler de gitmiş oluyor. Gerçi hoş, şimdi o robotu üretenler zaten senin bilgileri alıyor, ayrı bir şey de. Şimdi çok da o kısma girmeye gerek yok artık. Yapay zekayı falan görüyoruz zaten. Başımıza zaman zaman enteresan işler açabiliyor. Bütün bilgileri biz verdiğimiz için kendisine çekinmeden. Robotlar da şirketle ilgili tüm bilgileri veriyor. Onun mutlaka bir yerden onlar ekstra bir yedeklemesi vardır onun. Neyse, hayırlı uğurlu olsun. Bak Japonya'da yeni bir iş sektörü daha açıldı. Güya hani robotlar hayatımıza girince işsiz kalacağız diyorduk. Ama gerçi hoş, buradaki mühendis dışında diğerleri de robot. Yetkili serviste bulunanlar da robot yani.

Ortaç 2 Deli Radyonuzdaydı. Efendim trafik hepimizin ortak sorunu. Dünyanın sorunu artık. Hani sadece yaşadığımız yerlerin değil. Mesela Türkiye'de hep İstanbul'u söylenir, İstanbul trafiği söylenir ama arkadaş artık Türkiye trafiği demek gerekiyor buna. Yani hatta büyük şehirleri bırakın, ilçelerdeki trafik mesela daha da böyle bir işin içinden çıkılmaz hale geldi. Çünkü nedir, hani ilçelerdeki yol durumu belli. Yıllar önce düzenlenmiş. Fakat araç sayıları muazzam derecede arttı. Hal böyle olunca bak, büyük şehirlerden ziyade mesela ilçelerin trafiği daha böyle bir berbat haldedir esasında. Ama çok lafı geçmez. Biz alışmışız sadece işte İstanbul trafiği falan filan diye. Trafiğe çözümler üretiliyor. Genelde de yetersiz kalıyor. Şimdi yani bütün şehirler tekrardan yapılmadığı sürece o trafiği çözemezse, bütün şehirler tekrardan yapılacak kastımız aynı zamanda yollar tabii ki ona göre düzenlenmiş olacak. Bize sadece işte kavşak yapıyorsun, onlardan alttan geçiriyorsun, üstten geçiriyorsun. Olmuyor yani. Efendim çok net söylüyorum, ben de iyi bir hayal dünyası var ha. Bak kardeşim, muhtemelen sizlerde de bunu hayal eden olmuştur. Özellikle böyle çocukluk yıllarımızda tencere kapağını direksiyon olarak kullanıp ilk otomobil sahibi olduğumuz o dönem. Özellikle erkek çocuklarda bu vardır daha çok. Muhtemelen pek çoğunuz bunu yaşadınız. Kimimiz mesela şeydi, onların durumları daha iyiydi mesela. Maddi durumu daha iyi olanlar vardı. Onlar direkt direksiyon buluyordu. Biz efendim büyük tencere. Mesela tencere kapağıyla otomobil kullanılıyordu. Böyle büyük kazan kapağı falan oldu ama onlarla böyle şey, otobüs tır. Onlarla onları kullanıyorduk yani. Ve o dönem tencere kapağı kullanırken otomobille trafikteyim gidiyorum böyle gayet iyi. Trafik yoğunlaşıyor tabii ki. O dönemlerde de vardı trafik yoğunluğu. Efendim o zaman ben bir çözüm bulmuştum benim arabada. Şöyle ki bir düğmeye basıyorsun, hemen araba yukarı doğru kalkıyor. Lastikler yerde devam. Öndeki arabayı tabii ki geçecek şekilde lastikler de yana doğru açılıyor. Araba yukarı kalkıyor ve arabanın üzerinden geçiyordum. Yani trafiğe çözümü ben yıllar önce, belki bundan ne kadardır? 42 yıl önce, 43 yıl önce buldum ben bu çözümü. Ama işte biz geleceği, yani bu işin ben patentini almalıydım. Benim yapmadığımı çünkü artık yapmışlar efendim. Trafikte yeni dönem başlatacak araç denmiş. Önündeki araçların üzerinden geçiyor. Yani kısa süreli bir şey tabii ki bu çözüm. Tam böyle tam net değil. Niye kısa süreli olduğunu da söyleyeceğim. Ben bunu bulmuştum ya arkadaş. Ben bunu vallahi bak 42-43 yıl önce benim kullandığım araba böyleydi. Tencere kapağı yanda, hatta daha o zamanlar otomatik vites falan pek yokken benim araba otomatik vitesti. Hatta daha da söyleyeyim, yani hız düğmeleri vardı işte 10, 20, 30, 40, 50 diye. Basıyorsun 50'ye mesela, direkt kendi 50 ile gidiyor. 80'e basıyorsun, 80 ile gidiyor direkt yani. O kadar tembelim ki gaza basmak bile zoruma gidiyor. Efendim Hum Rider. Trafik sıkışıklığına alışılmışın dışında bir çözüm getiriyor. Tek tuşla yaklaşık 2.7 metre yükselerek önündeki araçların üzerinden ilerleyebiliyor. Cherokee yapmış bunu. Temel alınarak geliştirilen sıra dışı SUV'de 90 metreden fazla hidrolik boru, 4 kamera ve ağır hizmet tipi kamyon lastikleri bulunuyor. Trafikte uzun araç kuyruklarını beklemek yerine üzerlerinden geçebilen Hum Rider, gövdesine metrelerce yukarı kaldıran hidrolik sistemiyle otomobil dünyasının en sıra dışı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lan bizim mahalleden biri mi yaptı acaba bunu? Şu çocukluk arkadaşlarıma sormam lazım. Oğlum hanginiz çaldı bu fikri? Benim fikrim de bu. Şehirlerin en büyük ulaşım sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığı, özellikle yoğun saatlerde birkaç kilometrelik yolu bile uzun bir bekleyişe dönüştürebiliyor. 2017 yılında geliştirilen sıra dışı bir SUV ise trafik kuyruğunda ilerlemek için diğer araçların hareket etmesini beklemek yerine bambaşka bir yöntem kullanıyor. Hum Rider önündeki otomobillerin arasından kendisine yol bulmak yerine gövdesini yükselterek araçların üzerinden ilerleyecek şekilde tasarlandı. Projenin arkasındaki mühendislik ise yalnızca aracın yüksekliğini artırmaktan çok daha kapsamlı bir sistem üzerine kurulu demiş. Şimdi bunun da tabii ki riskleri var.
ben burada tecrübeli olduğum için biliyorum mevzuyu. Bunun da riskleri var efendim. Şöyle ki, bu araba trafiğe çıktığı zaman tabii ki tutulacak. Satılacak yani. Hani herkese bir trafik çilesi var, trafik işkencesi var. Ne olacak? Bu arabalardan fazlaca satışa çıkacak. E şimdi sen tam öndeki arabanın üstünden geçeceksin. Öndeki araba da öyle olacak mesela. Hayda, çarşı pazar karışacak. Ne bileyim, bir de bunun tabii üst geçitleri var. Ona göre ayarlamalı olması gerekiyor. Yani sensörlerin iyi çalışması lazım. Hal böyle olunca, çok kişi de bu araçtan olunca bu sefer yine bir sıkıntı yaşanacak. Yine trafik eskisi gibi olacak yani, çekilmez hale gelecek. Bunun da çözümünü bulduk. Bunun çözümü şöyle, bu lastiklerin, yerde kalan lastiklerin çok daha fazla böyle sağa sola hareket etmesi. Hani arabanın daha yukarı kalkmasından ziyade, tamam hani yukarı kalkacak ama lastikler çok daha fazla böyle sağa sola girmek suretiyle havada makas. Havada makas yöntemiyle bu trafiği halledebiliyorsunuz. Bence bana sorsunlar bunu. Ben onlara gerekli detayları veririm yine. Böyle bir çözüm efendim. Bu da dediğimiz gibi kısa süreli bir çözüm olur. Bu modeller yaygınlaşınca tekrardan aynı şekilde havada bu sefer trafik sıkışıklığı.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Soner Arıca kaç kere remixiyle radyonuzdaydı. Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Tabii ki evden, iş yerinden, yoldan hiç fark etmez. Biraz olsun gününüzü keyiflendirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Çağla Radyonuzda bir yere de yaz.

0: Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuz diye Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Aç taparsınlar santimine, unutmasın.
0: Ya şunu nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Niye yapıyorlar? Uçakta efendim kavga etme modası başladı. Genel olarak gerginiz yani. Sadece biz değil, dünyanın her yerinde insanoğlu gergin. Artık bunun herhalde iklim değişikliğiyle, ozon tabakasıyla falan filan alakası var. Bizim bünye taşımıyor. Bu kadar olan bitene taşımıyor. Hal böyle olunca geriliyoruz. Bak trafikteki durum zaten ortada. Savaşa gider gibi trafiğe çıkıyoruz. Yani evden helalleşip çıkıyoruz. Sabah işe giderken gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Bu yolda böyleyiz yani. Başımıza ne gireceği hiç belli değil. Herkes gergin ve herkes haklı. Benzer bir durum biz havada da yaşamaya başladık. Uçaklarda Allah'tan en azından pilotlar sakin. Şimdi iki pilotun mesela havada dalaştığını bir düşünsene. Yok sen yol vermedin, yok yol üstü hakkı benimdi, sinyal vermedin. Sen kimsin, ben sana sinyal vereceğim. Mesela havada iki pilot kapışıyor böyle. Bir arada sarhoş pilotlar görüyoruz, o da oluyor yani. Pilot zaten. Kimisi yanlış anlıyor bu pilotluğu sadece. Londra seferi yapan uçakta dehşet anları kameralara yansıdı. Efendim uçuşta iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti. Oğlum uçakta neyi alıp veremiyorsunuz ya? Bak yerin belli, her şeyin belli. Oturacağın yer belli, kalkacağın yer belli. Ne bileyim yani her şey kısıtlı. Hani kızıp inemezsin de. Orada veya ne bileyim hani seni yolda da bırakamazlar. Abi sen in burada diye. O da yok. Bir tek bunu başarabilen dünyada Zeki Müren var. Onun dışında kimse yok yani. Binlerce metre yüksekte yaşanan arbede paniğe neden olurken pilot dahi olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Lan uçağı kim kullanıyor? Bak iki erkek yolcu arasında koltuk paylaşımı nedeniyle. Koltukların darlığından dolayıdır belki herhalde. Hararetli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar binlerce metre yükseklikte yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Düşün bak, olsa da mesela pilot heyecan yapıyor, kalp krizi geçirdiğini düşün, Allah korusun. Ya otur orada, ne bileyim yani uçaktasın yani. Evet elbette hep söylüyoruz, uçak hava yolculuğu, kara yolculuğuna göre daha güvenli tamam ama... Hani hava yolculuğunda başına gelebilecek bir kazadan dönüşün yok gibi bir şey. Öyle bir durum. Otur, 3 gün vallahi bir elham, devam oradan yürü. Havadasın sonra, ayağın yere basmıyor ya. Artık kendi inancına göre, neyse ona göre. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar binlerce metre yükseklikte yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Yaşanan dehşet anları kabindeki çocuk ve yaşlı yolcular başta olmak üzere tüm yolcularda büyük panik yarattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan cep telefonu görüntülerinde iki yolcunun birbirine sert yumruklar savurduğu ve arbede esnasında yolculardan birinin tişörtünün yırtıldığı görüldü. Vallahi pilot da orada bak ha. Adam arada kalmış. Tırmanan gerilime kabin görevlileri ve çevredeki diğer yolcular müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı ve sakinleştirmeyi başarmış. Havayolu şirketinden de açıklama gelmiş. Sözcü tarafların daha sonra kendi aralarında uzlaştıklarını ve yasal bir işlem başlatılmasına gerek kalmadığını aktardı. Ya bırak. Öyle havada kavga edeceksin. Yasal bir işlem başlatmayacaksın. Bunları peki uçuşa yasağı gelmiyor mu şimdi cezası falan? Hani uç, bir de havada böyle bir şey var mesela. Karada kavga etme özgürlüğün var. Hani istediğin gibi kavga et. Yani muavin falan olaya müdahale ediyor. En kötü ihtimal indiriyor. Yani otobüsün aşağı indiriyor. Ama havada böyle bir kavga falan çıkarttığın zaman bu iş ceza getiriyor. Ve sana uzunca bir süre uçuş yasağı geliyor. Normalde böyle oluyor. Bu arkadaşlara niye gelmedi onu bilmiyoruz efendim.

Yasemin Mori, ne olur radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bu nedir? Temizlik yaparken servet buldu. Arkadaş, nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Evde denemediğimiz yöntem kalmadı. Ben mesela böyle haberleri falan okuyorum ya. Onlara mesela evde bakıyorum ondan sonra. Mesela gizemli bir kapı diyor. Hani hiç açılmamış, bir açıyor, bambaşka şeyler çıkıyor. Ben eve bakıyorum ondan sonra. Acaba gizemli bir fark etmediğim kapı olabilir mi diye. Ne bileyim işte, oradaki bir kutudan bahsediyor, bilmem ne oluyor. Ben kutuyu açıyorum, bir şey yok. İngiltere'de eşinin ölümünün ardından evini boşaltan bir kadın, yaklaşık 50 yıldır saklanan eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip altın sikkeler buldu ya. Adam birikim yapmış demek ki bak ev için. Herhalde öyledir yani. Bak doğru, altınların kadının eşinin 1970'lerde ekonomik belirsizlikler nedeniyle yaptığı yatırım olduğu ortaya çıktı demiş. İngiltere'de eşinin, bu da çok duygusal olur ama değil mi o anda? Enteresan bir şey olur yani. Hani bu diğerleri gibi değil işte, ev, eski ev sahiplerine işte mesela genelde eski evleri satın alıyorlar. O evlerden bir takım şeyler çıkıyor falan ve öyle de değil yani. Yani normal evde bulunan bir kutu hep orada. Bir kutuyu açayım diyorsun mesela, aradan veya işte kutu gözden kaybolmuş, atıyorum başka kutunun içine saklamışsın zamanında falan filan, neyse. Bir bakıyorsun böyle bir şey görüyorsun, insan acayip duygulanır yani. Bu diğerlerine benzemiyor. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evindeki eşyaları temizleyen bir kadın. Şey yazmış, eşyaları temizleyen dul bir kadın diye arkadaş. Geçin artık şu. Duymaktan en nefret ettiğim üç harf bu oldu ya. Kadın kardeşim, niye bunu böyle belirtmeye çalışıyorsun yani? Yıllardır fark edilmeyen bir servetle karşılaştı. Evde bulunan eski bir bisküvi kutusunun içinden günümüzde 113 bin sterlinden fazla değere sahip 62 altın çıktı efendim. 112 mi? Valla 113 binden fazla, pardon. Kadın servet sahibi oldu. 113 bin sterlin ne kadar ediyor? Kutuda 41 Güney Afrika kuru grandı ve 21 İngiliz altını bulundu. Yapılan çıkartırmada Güney Afrika kuru grand sikkeleri yaklaşık 100 bin sterline, İngiliz olanlarsa 13 bin sterline satıldı. Altınların kadının merhum eşine ait olduğu ve yaklaşık 50 yıl boyunca kutuda saklandığı belirlenmiş efendim. Eşinin 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın satın aldığı ve yatırımlarını ailesinden dahi gizlediği ortaya çıktı. Hani boşa gitmesin diyedir. Yani boşa gitmesin diye derken hani şöyle en zor günler için. Hani şimdi mesela evle paylaştığında ne olabilir, şey olabilir. Hani atıyorum bir zor dönem, ya şunları bolduralım muhabbeti olmasın diye. Belki adam hani en zorun en zor günleri için. Yani biz yine iyimser bakmaya çalışıyorum yani. Ondan dolayıdır herhalde. Başka bir şey de gelmez aklımıza. Yüksek enflasyon nedeniyle adam zamanında altınlara yönelmiş. Peki. Hayırlı uğurlu olsun yani, en azından bulmuşlar. Bayağı da bir para ediyor. Hani en zor günler için saklanan altınlar artık çok daha başka bir, nasıl derler, belki bir mutluluğa sebep olur diyebiliriz.

0: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13-0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

üzülme canım. Denk geliriz yine, ver numaranı git biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz, size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur kurtardın paçanı, bize dert değil cidden başarı. Bana gelsene her şekilde taşırım. Para biter tabi her şeyin.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Sahfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

Bitmez. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nefesi kesebilir kick ya da clap. Benim için sorun değil more pop ya da trap. Girer akıl odasına moruk yapamazsın. Bizimle takıl bir saat komadan çıkamazsın. Sordu bana sanki ezberi yok. Hayat seve seve bunu öğretiyor. Bir kere başlat gerisin geri geliyor. Ya da bile bile buna yok çekiyorsun.
1: Bro gel salla.
2: Gacı bence salla.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Kafesini en güçlü sesi.
4: Radyo
3: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Nedir ki sence bunu başarmak? Çok geçtik, içinden geçtik. Bir tane sağdan, bir tane soldan. Çok çektik ulan, gerçektik. Zehirli değnek benim elimdeki. Yaşamak zaten bir sihir mi? İkinci değil, bir on birinci. Ya part time rockstar.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: Aliağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
5: Duman. Yeah, man like arts. Wagwan bruv. Gangbangers, innit? BMT then. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duman.

Shara Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi kap para ye havadan. Gel kaç benimle buradan. O delikacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim hızla. Çok çektik duman.

0: tamam der. Yakşı geçikleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gitti çeşme asos. Senneki çift benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.
1: Ay,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
2: Yandı sigara, sen bizim mevkira. Kalbim açık yara, alnım sütten akam.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soullar.
1: En güzel soullar.
0: Radyo Sahil'de.
2: Reklam.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

dallandım, çaresizim. Allah'ım, bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin,

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

taş basacağım. Benim sevgim gerçek sevgi, benim sevgim gerçek sevgi.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: teslim etme.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Ben seni idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok sıcaklığı.

Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca? Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca?

göz yaşı gölüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkım hasret çölüm ben. Bir göz yaşı gölüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah.

Ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır, yanımda sen olmayınca. Bence ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır,

sen olmayınca aşkın hasret çölüm ben, bir gözyaşı gönlüm ben, yaşayan bir ölüm ben. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah, yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah yanımda sen olmayınca, nasıl çekmem kadere ah, yazan yazsın bana günah. Gecelerim

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil. Bugün

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: boş yere.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

hasretinden ateş yutmuş gibiyim. Ağlama sevdam, ağlama, ağlama.

0: uçacaktı.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Seni